Dansın Şirin, geçiş konca vandus ne ojer sanazat. Ajı akash vani ile ne jüncüktayın, karşıda ajı diringi medigrim gönü skorgun sanazat. İnarigrim tanpena daksa çıçı oturduğun tans karma jipçika, tatpana jindigrim sanches lafulin. İnağa, çiring dorje pulkanı sungur. Ola Mehdi pulkanı naati şerif tan, Muhammed Şefirili tan topanı pulkanı çoslu sanazat. Çocuk Rıgyadi ka Akashvani Dilli ne samachar prabhat tang Rıgyat tang skarma choy ka moni news tanazat. Ado çocuk Rıgyat tang pedi ka zirin diskit tang topan sal kani junglurik sanches lapulin. Yang la dasana nasul çocuk Rıgyi ka sanazat. Dering ado çocuk Rıgyi tang skarma çuy ka standin şerebe sal kani lurik sanches lapulin. Çocuk tutan pedika filmin lugunu degrim sanazat. Gato çocuk stüni yeme çocuk çünkü sukpa Akashvani Dilli ne FM Gold Dilli degrim gün sanazat. Yeme çocuk çünkü sika filmin lurik sanazatın. Çocuk çünkü tutan pedika NCERT cindagzat kene degrim umang sanches lapulin. Yeme çocuk çünkü ka Akashvani Dilli ne Hindi nanasul çıktan skarmaşkine ka Angrezi nanasul sanazat. Magmi khoktoni fe degree menanga chiktans karmas chini chiktans karbar khap chu chupa film melhurik sanches la pulin Akashvani Dilli ni yemi chu chiktans karmar khap chika urdina anasul nisika midday news tang chu chot nisans karma choika dopahar samachar sanachat nisang pedika sngan la sonam lama sal kani lu testing ne chiring chonjum tang thopa ne sal kani lhurik sanches la pulin yang nisans karmar khap chu ngai kala dasana anasul sanachat Dene degrim nispena phido chuto chunge ka lada sena nasul chunga tans karma chunge ka sonam hamas salkani lu testing tashi targestang sonam chespele salkani lu rigang sanazat film lu re degrim phido chuto chunga tang phedika sanches lapulin tuika akashvani dilli ne hindi tang arjuna nasul sanazat gamil pes katlon degrim phido chuto tuk tang karma chhi ka sanches lapulin dene degrim na yijarangi Yoga zatçe sekane zamsik phantoksiyot. Teoskorla tamdil sanazat. Degrim pulkan tinlestanzin yan degrim koddik zatkhan sonamakchu. Magmikyoktoni fe degrime nanga tuktan skarma jipchi ka felim lurik sanches lapulin. Yang ladaksana nasul tamdil chat pido chutut. Rdun tan skarma choyka sanazat. Pido chutut rdun tan pedika tinleso jari salkani lurik sanazat. Akashvani Srinagar ne chutot urdun tang skarma jipchika urdun anas sultan delchat sanches lapulin. Yandring sani chutot rgyadika pomo ne digrim pomo jikstan sanches lapulin. Deni digrim na yi jarangi. Zamlin shchi ildani gyamchoy jaga skorla tam del sanazat. Yain na digrim inanga. Zamlin shchi ildani food safety jaga siya jatkan skorla. Food Safety Assistant Commissioner Skujab Stamchus Gürmet Tanyampo Tivatilandik Sanasat. Tani Chutut Rgyat Tang Pedika Ahmad Shah Tang Kamal Hussein Salkani Baltiya Ghazadik Sanches Lapulin. Akashvani Dilli Ni Tani Chutut Rgyat Tang Skarma Jib Jujangan Irgu Tang Phet Sukpa Samachar Sandhya News at 9 Yang Urdina Nasul Sanasat. Yang Dirin Tani Chutut Rgu Tang Pedika Standin Yangdol Tang Padma Chondoli Salkani Junglurik Sanches Lapulin. Kasa Union Pin Ngaje Diringime Digrim Gunis Korbun.

Baksan yüce rengi sonam lami salkan ejim lojik sana zaz. Kasada çirin çönzüm tam topa güne salkan ejim lojik an sana zaz.